Merhaba. Buyurun. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrıntı. Bir ayrı